0: Biz ikbalada site, saduda, adada, sıfırada dinle Pastor Eke site, Pura, Bey Tunak.
1: Lakanı, Golden Voice.
0: Obe kotipati sihine, adı sebeveydi. Ratri dahayeta, Lakanı ahanna. Jadikalı Uttaray Mandalaya Siyunuma Tikat Pattola Jagrahi Pratipala. Adı Ratriyem Obata Kiyana. Ekama Radio'va Lakanı.